0: Birilerini de tek omuza alır. Diğer birilerini de tek omuza alır.
1: Hazır bu tarafta da